دودما gelek silavi şorşvani lite behsret adlati mçavete ve strani ve helbesti angod bejim liser evina me liser armancame

0: Sebastian. Hoş geldiniz. Sevam edin. İnşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Bu gohdari kirma barnamen radyo duhuk. Seradan o podcastin radyo duhuk. Bu gohdari kirma barnamen radyo duhuk.

0: radio çetin.
1: The Hog Radio. Hashtag.ben, hashtag.ne.
2: Kurtiyenden gubasa. Dehine peşkeş girin.

0: Ezberiye tezberiye tezberiye. Abesere ser ucana Hacı Musa ve Kuketil peşiye. Kutu kul aşbıra bide khabru kutunu gal gali koşta galiyam. Kul olele drastiye. Akeş namra bide khabru kutunu işte galiyam. Lelelele drastiye. Seva da hudek rara hudek care disal Hacı Musa veki hasini kendimi. Astab kapta khacra zeri bir serdi. Ay kula dilet haqiqi.
1: Yan de bende kadida bejit. Tej beriya her du dana vezirabim berevinim bibim el ser dine muslimana. Tej beriya.

0: bahçaya. Öhöp! Boş, derin mobilyatı bahçaya deyin. Değer el veri destekevi. Evet, like ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hem o dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici dibhazı huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatı bete duşako ve duşako bolivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete o xeveko kil. Devece ben ve. Seradına peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

disco te veri che volu ca fulan merul bula ya bu ke bi no no no no na bisku jae Hacı Moza Bey'e hadim iz bri kuti ke ce vakte mine ne feda dine Muhammed ya Hager bine ne feda dine Muhammed ya Milleş kulu kafalara

Bu gördüğünüz ne? Barınamın radyo duhut. Seradan okut kastın radyo duhut. Çünkü.

tezbiriye, tezbiriye, tezbiriye. Abaster eser ucana, Hacı Musa ve Kuketil peşiye. Kuti gul aşbara bide khabru gutinu gal gali koşta galyam. Gul ole de drastiye. Akash namra bide khabru gutinu işte galyam. Lelelele drastiye. Seva dahu dekrara kundif care di sal Hacı Musa beki hasini ketimi. Astab kapta khacra zeri bir serdi. Ay kula dilet haqi. Yönde ben